0: Yine bir tane kırdım.
1: Evet.
0: Can you help me focus control on life for a moment?
1: Sure.